özendi ağa gider. Şoldasın sen bizim rahanda. Kocuk bir toru basallar manha. Ötüday ömür ötür. Dünyayı beri bekir.